Arapalapayapaya. Hey, divine advantage. Come on, lift your voice and say divine advantage. Arapalapakolo vose grasera. Ya, ya, ya, ya. Aya brane, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ya. Aya brakolo vose brasta. Ya, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ya. Aya brane, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ya. Arapalapalapaya grasta. Ya, ne, ne, ne, ne, ne. Aya brane, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ya. Aya brane, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ya. Aya brakolo vosayanda la vazima kolo vosayanda. Aya brane, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,